ay, engape funi solo, zafele zamkati solo, ay, beng plome na izolo, engjela ngeyindaba zayizolo, ay, engape funi solo, zafele zamkati solo.